0: Kurkur. Kur gider. Kurkur. Kur gider. Bekarken gider.
1: Sibi kanki gider.